0: onyoge
1: ah
0: araga ngere
1: ari mebungo sura
0: sumara edi ildona na sidan ala irodiani yesu lai